Olur mu tamam, olur mu tamam, olur mu tamam. Düşün hadi amela. Ama tutu birli bap. Hurlar boy boy. Hurl bar bar bey. Birli bat da tutu bit. Hala bela. Hala bela. You got luck, young.